geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri yalnızlığım. Vurur dalga sesleri.

gecelerde. Geceler olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri yalnızlığın. Bulur dalga sesleri.

Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: Reklam tanıtır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası

0: hattı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
12: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıtkabı.

0: Tavşa. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır.

0: taze taze balıklar Strand Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Strand ticari araç ailesi Strand bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Strand. Rahat ol sen.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı için verilen mutlak butlan kararına yapılan itiraz Yargıtay'a ulaştı. Dosyanın Yargıtay'da öncelikle usul yönünden ele alınması ve Yargıtay'ın dosya üzerinde inceleme yapması bekleniyor. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şüphelilerden 19'unun tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Soruşturmada FETÖ'nün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere de ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2020-2026 yıllarına ait bahis verileriyle masak analizleri kapsamında profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bahis şikesi ve yasa dışı bahis soruşturmasında 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Toroslardaki Eğriçayır Yaylası'na çıkan arıcıların petekleri kısa sürede balla dolup taşınca hasat başladı. Kovanlardan tek tek alınan petekler çadıra götürüldü. Peteklerdeki sırlar bal tarağıyla alınarak sağımı gerçekleştirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde 54 balıkçıya belediye tarafından toplam 646 adet ekipman desteği sağlandı. Yeşil ruhsatlı 44 küçük ölçekli tekne sahibi balıkçıya 440 adet karides ağıyla 88 adet famya dağıtıldı. 10 troll balıkçısının her birine 1 balya troll ağ desteği verildi. 54 balıkçının tamamına ayrıca termal yağmurluk ve çizme de verildi. Mersin'in Mezitli ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinin ardından Babil Deresi çevresindeki doğal yaşam alanlarının zarar görmesi bölgedeki kuş popülasyonunu olumsuz etkiledi. Mahalle sakinleri kuşların barınma ve üreme alanlarını kaybettiğini, yumurtaların zarar gördüğünü ve kuş sayısında ciddi azalma yaşandığını ifade etti. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaz aylarında yaşanabilecek suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Gölet, nehir ve baraj gibi yüzmeye uygun olmayan alanlarda uyarı levhalarının etkin şekilde kullanılması ve denetimlerin artırılması konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Mersin'de araç sayısındaki yükseliş sürüyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Haziran ayında kentte 4101 yeni taşıtın trafiğe tescili gerçekleştirildi. Bu artışla birlikte Mersin'de trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı 916.389'a ulaştı. Mersin'de konut satışları Haziran ayında da hareketli seyretti. TÜİK verilerine göre kent genelinde bir ay içerisinde toplam 4.445 konut satışı yapıldı. Gerçekleşen satışların 2.868'ini ikinci el konutlar oluştururken 1.577'si ise ilk el konutlardan oluştu. Aynı dönemde Mersin'de 455 iş yerinin satışı gerçekleşti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'si ile devam edecek. Yarış 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 18 Temmuz'da Türkiye saatiyle 17'de başlayacak. Yarışsa 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 16'da başlayacak.
4: Haberler.
3: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

çok ayıp, elveda gerekmez, dön ve çık. Sevdiğim

0: ister tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazasında.

0: Adalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Can FM. Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışığa nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: de. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
9: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
11: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Türkiye askeri diplomasi kapsamında Suriye, Mısır ve Pakistan'la ard arda temaslar gerçekleştirdi. Türk Deniz Kuvvetleri iç savaşın başlamasından sonra ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret etti. Mısır Savunma Bakanı 20 yıl sonra Ankara'ya geldi. Pakistan Genelkurmay Başkanı ile yapılan görüşmelerde ise iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel dahil 7 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları meclis başkanlığına sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Özel, her türlü hazırlığımızı yaptık, kararlılığımız tamdır. Ya partimizi geri alacağız, yani bunun bir yolunu bulacağız ya da yeni bir yol açacağız, dedi. Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap suçlamaları

0: Kameralarıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. İsrail yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze şeridindeki Nusayrat mülteci kampına bir cenaze töreni sırasında hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Mersin Valiliği 6-12 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı. Bir haftada 73 narkotik olayı meydana gelirken 92 şüpheli yakalandı, 26 şüpheli ise tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 12 birimlerden gelen 2 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 15 madde görüşüldü. Meclis toplantısı ilgili tüm maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 18. Uluslararası Kültür ve Buz Festivali'nin açılış programına katıldı. Seçer yaptığı konuşmada festivallerin kentin tanıtımında önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Akdeniz genelinde etkisini artıran yaz sıcaklarına karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi açık havada görev yapan personeli korumak amacıyla öğle arası dinlenme süresini 2 saate çıkardı. Söz konusu karar mesai saatlerinde herhangi bir uzamaya ya da değişikliğe yol açmayacak şekilde planlandı. Mersin Toptancılar Hal Kompleksinde çatı tadilatı sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı. Depo kullanılamaz hale geldi. Mersin'den 3 firma, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan ürünlere ilişkin güncellediği sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer aldı. Denetimlerde dana eti olarak satışa sunulan sucuk ve çiğ kıymalarda tek tırnaklı eti tespit edildi. Mersin'de iki sürücünün cadde üzerinde yol verme nedeniyle tartıştığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ekipler çalışma başlattı. Aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüyen RM'ye ve araç sahibi eşine toplam 261 bin lira, diğer sürücü SÜ'ye ise 2719 lira para cezası uygulandı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere halk ekmek fiyatları güncellendi. Buna göre 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı 10 liradan 12 lira 50 kuruşa yükseldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Kazada ikisi çocuk, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mersin'de KESK Şubeler Platformu, KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin göreve iadesi talebiyle Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı, KHK'ların 10. yılında mağduriyetlerin sürdüğünü söyledi. Mersin Basketbolu'nun temsilcisi MSK'da değişikliğe gidildi. Gerçekleştirilen genel kurulda sarı siyahlı kulübün başkanlığına Mustafa Özünlü seçildi. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor. Tamam'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlıyor.

0: başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın üçü beşi.

verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Sizinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Türkiye askeri diplomasi kapsamında Suriye, Mısır ve Pakistan'la ard arda temaslar gerçekleştirdi. Türk Deniz Kuvvetleri iç savaşın başlamasından sonra ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret etti. Mısır Savunma Bakanı 20 yıl sonra Ankara'ya geldi. Pakistan Genelkurmay Başkanı ile yapılan görüşmelerde ise iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel dahil 7 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları meclis başkanlığına sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Özel, "Her türlü hazırlığımızı yaptık, kararlılığımız tamdır. Ya partimizi geri alacağız, yani bunun bir yolunu bulacağız ya da yeni bir yol açacağız," dedi. Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. İsrail, yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze şeridindeki Nusayrat mülteci kampına bir cenaze töreni sırasında hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Mersin Valiliği 6-12 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı. Bir haftada 73 narkotik olayı meydana gelirken 92 şüpheli yakalandı, 26 şüpheli ise tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 12 birimlerden gelen 2 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 15 madde görüşüldü. Meclis toplantısı ilgili tüm maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılış programına katıldı. Seçer yaptığı konuşmada festivallerin kentin tanıtımında önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Akdeniz genelinde etkisini artıran yaz sıcaklarına karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi açık havada görev yapan personeli korumak amacıyla öğle arası dinlenme süresini 2 saate çıkardı. Söz konusu karar mesai saatlerinde herhangi bir uzamaya ya da değişikliğe yol açmayacak şekilde planlandı. Mersin Toptancılar Hal Kompleksinde çatı tadilatı sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı. Depo kullanılamaz hale geldi. Mersin'den 3 firma, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan ürünlere ilişkin güncellediği sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer aldı. Denetimlerde dana eti olarak satışa sunulan sucuk ve çiğ kıymalarda tek tırnaklı eti tespit edildi. Mersin'de iki sürücünün cadde üzerinde yol verme nedeniyle tartıştığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ekipler çalışma başlattı. Aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüyen RM'ye ve araç sahibi eşine toplam 261 bin lira, diğer sürücü SÜ'ye ise 2719 lira para cezası uygulandı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere halk ekmek fiyatları güncellendi. Buna göre 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı 10 liradan 12 lira 50 kuruşa yükseldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Kazada ikisi çocuk, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mersin'de KESK Şubeler Platformu, KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerini

0: ve iadesi talebiyle Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı KHK'ların 10. yılında mağduriyetlerin sürdüğünü söyledi. Mersin Basketbolu'nun temsilcisi MSK'da değişikliğe gidildi. Gerçekleştirilen genel kurulda Sarı Siyahlı Kulübün başkanlığına Mustafa Özünlü seçildi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Buğsem Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğsem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
10: Gökhan Eğitim Kurumları.
9: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar,

0: sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: FM.
1: Alo.
2: Kızım sen kendini ne sanıyorsun? Sultan mı, prenses mi? Yoksa bulunmaz Hint kumaşı mı? Ben seni artık sevmiyor ve hayatımda istemiyorum. Desem de yalan olur gülüm. Seni deliler gibi seviyorum. Şaka niyetine yaptım. Şaka niyetine.

0: Takvimler 18 Temmuz 2026'yı gösterirken Türkiye gündeminde siyasetten asayişe, kültür etkinliklerinden yaşam haberlerine kadar pek çok başlık ön plana çıktı. Ve bültenimize baktığımızda CHP'den Yargıtay sürecine ilişkin açıklamalar gelirken bakanların gündeminde kültürel miras ve adalet çalışmaları vardı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasındaki gelişmeler, faili meçhul dosyalarındaki yeni adımlar ve bölgede yaşanan asayiş olayları gündemdeydi. İşte Türkiye'den ve Mersin'den öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırıkkale'de yaptığı konuşmasında parti içi sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, ya partimizi geri alacağız ya da yeni bir yol açacağız diyerek Yargıtay sürecini yakından takip ettiklerini söyledi. Özel, iktidar hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini de ifade etti.
1: Gözümüz, kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da. Yargıtay ya bu tarihi hatadan dönecek ya da bu milletin iktidar umutlarına yapılmış olan bu darbeyi görüşmeden ta sonbahara kadar bırakacak. Ama buradan hepinize söylüyorum, asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü azimlerimizi yaptık. Kararlılığımız tamdır. Ya partimizi geri alacağız, yani bunun bir yolunu bulacağız. Ya da yeni bir yol açacağız. Yeni bir yol açacağız. Kırıkkaleliler, sizler için iktidara yürüyüşümüzü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destekleyecek misiniz? Benimle birlikte yürüyecek misiniz? Bir yol bulacağım, buna inanıyor musunuz? Bulamazsa gerisini açacağım, o yolda yürüyecek miyiz? Size söz veriyorum, ben ne emeklilerimizi, ne emekçilerimizi, ne esnafımızı, ne çiftçimizi umutsuz bırakmayacağım, çaresiz bırakmayacağım. İki yanımda iki evladımız pırlanta gibi dimdik duruyorlar. Onur Başkanımla birlikte Kırıkkale, Ahmet Başkanımla birlikte Kırıkkale, 81 ildeki dollar gibi pırlanta. Buradan Kırıkkale'nin güzel insanlarından Türkiye'ye selam yolluyoruz. Diyoruz ki asla ve asla umutsuzluğa yer yok. Eninde sonunda biz bu işi bir şekilde milletten yana çözeceğiz. Halktan yana çözeceğiz. Korkmadan çözeceğiz. Tehditlere teslim olmadan çözeceğiz. Bize muhalefet teklif ediyorlar. Bana diyorlar ki yaşın genç, daha 50-30 sene o koltuktasın. Öyle 80 yaşına kadar muhalefet koltuğunda oturacağına yarın sabah bırakır iktidar koltuğu için yola çıkarım kardeşim. Buna engel olacağız.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Batman'da düzenlenen Şeyh Hevinda çivi çakma töreninde konuştu. Bak, farklı kültür ve inançlara ait değerlerin korunmasının devletin önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu kültürlerin ülkemizdeki inanç mozaiğinin güçlendirilmesi. Gerçekten bu önemli bir tablo. Değerli bir konuşmasında da ifade etti. Bizim yaklaşımımız birlik ve beraberlik üzerine, halkların kardeşliği üzerine, inançların sürdürülmesi üzerine. Biz de bugün Batman'a değişik programlar için geldik. Bir danışma meclisimiz vardı, spor faaliyetleri vardı vesaire. Bu arada da bu etkinliği arkadaşlarımız bize söylediğinde dedim, inançların güçlü olması, kültürel değerlerin taşınması, kültürün taşınması önemli. Sizleri özellikle de milletvekilinin zamanında ben de dış ilişkiler komisyonunda böyle ziyaretlerimiz, dışındaki ziyaretleri yaptığımızda ikinizde ifade ettiği gibi herkesin bir memleket kokusu var, bir sıcaklığı var. Böyle buralarda bu eserlerin ihya edilmesi, kültürlerin başlatılması ve bu noktada da devletimizin destekleri çok önemli. Valimize çabaları için teşekkür ediyoruz. Sayın milletvekilimize özellikle işlemlikle anlattığı süreci ben de çok mutlu oldum. Gerçekten çok önemli bir konu, önemli bir husus. Birlikte Türkiye yüzyılı birlik ve beraberliğin ve barışın yüzyılı. Bunu yeniden inşa ediyoruz. Bu topraklarda güçlü olmamız lazım. Birlik olmamız lazım. Beraber olmamız lazım. İfade edildiği gibi buralara gelinmeli. Buralardaki yatırımlara destek olunmalı. Buralarda o kültürleri yaşatmalı, diğer nesillere aktarmalı. Genç çocuklarımızı görüyoruz. Belki siz yapıyı görmediniz. Yapının eski halini biliyorsunuz ama şimdi restorandıktan sonra bu gençlerimiz görecek, gelecek nesillere aktarılacak. O yüzden kültürlerin, inançların taşınması önemli. İfade edildiği gibi Türkiye'nin dört bir yanında azınlıklara ait pek çok yapı hem

0: Bunlar iade edildi, hem de restore edildi, hem destek olundu. Bunların Cumhurbaşkanımızın hakikaten vizyonu. Ben de gerçekten bu konuyu önemsiyoruz. Biz de bu toplantıda bir arada olmak istedik. Geçmişe saygı, geleceğe miras bırakmak önemli. Bu topraklar içinde çok kıymetli. Değerli Kültür ve Turizm Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Bakan yardımcımıza ifade etti. Hakikaten bu tip eserlerin ayağa kaldırılması, inançlara saygı, onların bu kutsal değerlerine saygı göstermek bir devlet için çok önemli. Tekrar ifade ettiğim gibi ezidi vatandaşlarımıza, ezidi halkımıza bu anlamlı eseri hep beraber restore edeceğiz. İnşallah tamamlandığında da pek çok kişi gelip ziyaret edecek, kültürler taşınacak. Buradaki birliktelik, beraberlik ortaya konacak. Batman için de çok kıymetli, bölgemiz için de kıymetli. Biz bu önemli hususlarda devlet olarak desteğe açığız. İşte DAP İdaresi, Batman Valiliği, Kültür Turizm Bakanlığı bunlara katkı. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.
1: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55

0: Numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
2: Biz buna kaza demeyeceğiz dedik ve bugüne kadar da söylemedik. Ve dolayısıyla da bu Türkiye içi ya da işte yurt dışı bir akıllı bir dizayn var. Yani bunu görüyoruz yani. Üst akıllı bir dizayn var burada. Dolayısıyla inşallah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bünyesinde bu soruşturmayı şu anda yürüten kamuoyuna açıklandı. Söylüyoruz. Bir başsavcı vekilimiz var. Tecrübeli. İki savcı var. Dolayısıyla da Maraş'ta bir sadece savcı bakıyordu bu dosyaya. Şimdi bir başsavcı vekili ve iki savcı var. Adalet Bakanımız ve faili meçhulleri araştırma komisyonu da tabii ki bu işi araştırmaya devam ediyor diğer taraftan. Dolayısıyla böyle güçlü bir kadro.
3: Mersin'in Anamur ilçesinde bu yıl 18.'si düzenlenen Uluslararası Kültür ve Muz Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katıldığı açılışta festival coşkusu sokaklara taşıdı. 3 gün sürecek etkinliklerde Anamur'un kültürü ve dünyaca ünlü muzu da tanıtılacak.
4: Mersin'in Anamur ilçesinde bu yıl 18.'si düzenlenen Uluslararası Kültür ve Muz Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Anamur Belediyesi'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği festivalin açılışına Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bando ekibi eşliğinde düzenlenen kortej Anamur sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlarla birlikte yürüyen Başkan Seçer festival alanında Anamurluların ilgisiyle karşılandı. Seçer burada yaptığı konuşmada şu konulara değindi.
5: Değerli hemşehrilerim, hepinize en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Belediye başkanı denince tabii ki hizmet konuşmak gerekiyor. Öncelikle şunu vurgulayayım. 18.'sini gerçekleştirdiğimiz bu festival Anamur'u yansıtıyor. Anamur'un en önemli tarımsal üretim kalemlerinden bir tanesi muz. Son zamanlarda yeni üretim çeşitleri de eklendi. Bunu da keyifle izliyoruz. Ne kadar refah o kadar huzur. Ne kadar refah o kadar kardeşlik içerisinde yaşayan bir toplum. Sosyal barış tesisi. Anamur daha güzel olsun, daha şirin olsun. Daha fazla yaz aylarında turist çeksin. Mersin'in Mersin dışında konuşulması, iyi anılması, güzel sohbetlere konu olması bizi memnun ediyor. Değil mi? Kimi memnun etmez? Yaşadığı şehrin konuşulması, ünlü olması iyi şeyleriyle ama barışıyla, huzuruyla, kardeşliğiyle, şehrin temizliğiyle, şehrin üretimiyle, Türkiye'ye sağladığı katkıyla, kültürel seviyesiyle konuşulması hepimizi mutlu eder. Nezdinde emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
3: Mersin'de ani kalp durmalarına erken müdahale amacıyla 4 farklı noktaya otomatik olarak yeni OED cihazları yerleştirildi. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen uygulamayla cihazların ambulans ekipleri gelene kadar vatandaşlar tarafından da güvenle kullanılabileceği belirtildi.
6: Kardeşim.
7: Sakin olun, sakin olun.
6: Ambulans geliyor mu ambulans?
7: Ambulansı aradım ben. Şu an sakin ol, tamam mı? Bilincin açık, sakin ol. Rahat nefes al, ver. Şu an korkulacak bir şey yok. Sakinleşmeni istiyorum. Bir saniye. Şokunu, kalbinin ritmini alacak. Dokunmayın cihaza. Ritim çekil analizi bacım. Yapıyor. Dokunmayın.
6: Çekil bacım.
7: Dokunmayın.
8: Elektrik
7: dokunmayın.
8: Elektrik
7: şok verecek.
4: Mersin'de hastane dışında meydan

0: gelen ani kalp durmalarına erken müdahale edebilmek amacıyla otomatik eksternal defibrilatör yani OED cihazları vatandaşların yoğun bulunduğu kamusal alanlarda hizmete alındı. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Aselsan tarafından hibe edilen cihazlar Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki 4 farklı noktaya yerleştirildi.
1: Yerde yatan bir vatandaş gördünüz. İlk yapacağınız şey yanına yaklaşarak sesli bir şekilde bilincini sormamak. Beyefendi iyi misiniz? Kızım oğlum iyi misiniz diye seslenmeniz. Seslendiniz. Eğer cevap vermediyse yanına yaklaşıp önlemlerini alalım. Güvenlik önlemlerini alalım. Hastaya yaklaşarak omuzlarından hafifçe bilinç kontrolü yapıyoruz. Beyefendi iyi misin? Bilinç kontrolünü yaptıktan sonra eğer bilinç yok ise etraftaki insanlardan yardım istiyoruz. Beyaz tişörtlü sen 112, mavi tişörtlü sen şok cihazını bul getir diyeceğiz. Onlar gelene kadar biz ne yapacağız? Hastamızın baş kısmına geçeceğiz. Hava yolunun açıklığı, ağız temizliği kontrol edeceğiz. Ağız içerisinde bir şey var mı yok mu kontrolünü yapıyorum. Ağız içerisinde bir şey varsa çengel yöntemi, cımbız yöntemiyle temizliyorum. Yaklaşık kulağımla duyacağım, yanağımla hissedeceğim, gözümle de göğüs kafesi hareketlerini kontrol edeceğim. Yaklaşık 5-10 saniye boyunca kontrolünü yaptım. Eğer dediğim anda nefes alışverişi yoksa direkt temel yaşam desteğine başlıyoruz. Dirseklerimizi bükmeden yaklaşık dakikada 100 ile 120 tane basacak şekilde 30 tane kalp masajı yapacağız. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cihaz geldiği anda yapacağımız işlem bırakıyoruz. Getiren kişi cihazı takmayı biliyorsa takmasını isteyeceğiz. Eğer bilmiyorsa biz yapacağız. Cihazı kullanırken dikkat etmemiz gereken iki tane önemli nokta var. Zeminimiz ıslak olmayacak, metal olmayacak, iletkenlik özelliği olmayacak, düz sert bir zemin olacak. Hastamızın göğsü açık olacak, ıslak olmayacak, kıllı olmayacak, terli olmayacak. Bütün hastalarda kullanabiliriz. Kalbi çalışıp çalışmadığı, nabzın olup olmadığı önemli değil. Cihaz zaten kendisi o ritim analizi yapıyor. Cihazın içerisinde çıkan pertler üzerinde neyin nereye yapıştırılacağı gösteriliyor. Bu hastamızın göğsünün bu tarafına zaten elektrotların üzerinde gösterildiği pertlerin üzerindeki yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimiz anda cihazı açıyoruz. Bu kadar sonra cihaz komutlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten komutlarla bizi yönlendiriyor. Pedleri yerleştirdikten sonra hastaya dokunmamız gerekiyor. Çünkü ritim analizi yaparken hastaya dokunmamamız gerekiyor. İki, yaklaşık bir 15-20 saniye boyunca ritim analizi yapıyor. Bu ritim analizi sırasında eğer şoklanabilir ritim var ise zaten cihaz otomatikman bizi yönlendiriyor. Hastaya dokunmayın, şok verilecek diye bir uyarıda bulunur. Şok verildiği anda hastaya dokunabilirsinler bir talimat verecek. Bu talimattan sonra biz tekrar kalp masajına geçeceğiz. Bu işlem ambulans gelinceye kadar devam eder ya da hasta kendine gelinceye kadar devam eder.
2: Demin cihazı açtık. Cihazın içerisinde bedleri mevcut. Kendi bedleri mevcut. Bedleri hastaya yapıştıracağız. Aç kapa zaten başka herhangi bir alanı yok.
1: Açma kapama işleminden sonra artık komutlar tamamen cihaza geçiyor. Cihaz seni adımlarıyla yönlendiriyor. 112'yi ara, pedleri yerleştir, hastanın tipine göre pedleri belirliyor.
0: Sesli ve görsel yönlendirmelerle çalışan OED cihazları ambulans ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen kritik sürede sağlık personeli olmayan vatandaşlar tarafından da güvenle kullanılabiliyor.
3: İlimiz genelinde Ulu Cami'nde meydanın önünde, Toroslar'da Kuvayi Milliye Caddesi'nde, Yenişehir'de Özgecan Aslan Meydanı'nda ve Mezitli ilçesinde GMK Bulvarı ve Limon Caddesi'nin kesişimine OED cihazlarımızı yerleştirmiş durumdayız. OED cihazlarımızın önemi şu, dünyada ölümlerin %60'ı yaklaşık kardiyak ölümlerdir. Bu kardiyak ölümlerinde %50'si şoklanabilir ritim dediğimiz bizim şoklanabilir ritmi olan ölümlerdir. Ve bunların da ilk 5 dakika içerisinde şoklandığında sağ kalımları %50'dir. Aslında kardiyak ölümleri biz ilk 5 dakika içerisinde şokladığımızda vatandaşlarımızın %50'sinin sağ kalımını gerçekleştirmiş olacağız. Bu cihazlar tabii ki 4 taneyle yeterli kalmayacak. İlimizde yaygınlaşacak. Yönetmelik gereği spor salonlarında, otogarlarda, kalabalık meydanlarda, çok geniş sitelerde, otobüslerde, kalabalık olan her yerde, camilerde OED cihazının kullanımını bundan sonra Türkiye genelinde göreceğiz.
4: kardeşim.
5: Biraz hızlı hareket edeyim.

0: Sakin olun, sakin olun.
1: Ambulans geliyor mu, ambulans?
0: Ambulansı aradım ben. Şu an sakin ol, tamam mı? Bilincin açı, sakin ol. Rahat nefes al, ver. Şu an korkulacak bir şey yok. Sakinleşmeni istiyorum. Bir saniye. Şokunu, kalbinin ritmini alacak. Dokunmayın cihaza. Ritim analizi yapıyor. Dokunmayın.
1: Çekil bacım.
0: Dokunmayın. Dokunmayın. Şok verecek.
2: Adana'da kimliğini gizlemek için çarşaf giyen bir şüpheli bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda şüpheli tabancayla peş peşe ateş açarak saldırı anı alarak kaçtı ve saldırı anında kameralara yansıdı.
3: Çarşaf giyerek kimliğini gizleyen şüpheli Adana'da bir iş yerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliğini gizlemek amacıyla çarşaf giyen şüpheli bir iş yerine tabancayla peş peşe ateş açtı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
2: Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki yaya motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.
3: Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki yaya motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza Toroslar ilçesi Akbelen mahallesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Ş'ye motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada motosiklet sürücüsü de hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine giden Ramazan Şeyh'in eşi, eşini yaralı halde görünce sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri yaşlı kadını sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
2: Mersin'de yol verme tartışması sırasında trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 261 bin lira ceza kesildi. Mezitli ilçesinde yaşanan olay araç kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen ekipler ise sürücü ve araç sahibi hakkında işlem yaptı.
3: Mersin'de yol verme tartışması trafikte tehlikeli anlara sahne oldu. Araç kamerasına yansıyan görüntülerin ardından sürücüye 261 bin lira trafik cezası kesildi. Olay Mezitli ilçesi Kelveli Caddesi'nde meydana geldi. Yol verme tartışması sırasında bir sürücünün trafiği tehlikeye düşüren hareketleri araç kamerasınca kaydedildi. Görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri aracı kullanan kişinin RM olduğunu, otomobilin ise eşine ait olduğunu belirledi. Yapılan işlemlerde sürücü ve araç sahibine toplam 261 bin lira, diğer araç sürücüsü SÜ'ye ise 2719 lira trafik cezası uygulandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
2: Gaziantep merkezli 45 ilde yasa dışı bahis şebekelerine yönelik operasyon düzenlendi ve operasyonda 236 şüpheli yakalandı.
3: Gaziantep merkezli 45 ilde yasa dışı bahis şebekelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 236 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 107

0: Etmiş biri tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmada şüphelilerin yurt dışı merkezli yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, bayilik dağıttıkları ve bu sitelere IBAN temin ederek organize şekilde faaliyet yürüttükleri belirlendi. MASAK'tan alınan hesap hareketlerinin yapay zeka destekli veri analiz programıyla incelenmesi sonucu toplam 330 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar 293 milyon 213 bin liralık 3 milyon 127 bin 307 işlem gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 330 şüpheliye yönelik operasyonda 236 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken 67'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 171 şüpheli ise tutuklandı.
1: Malatya sabah saatlerinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan depremde kısa süreli panik yaşanırken bir evde kısmi hasar oluştu. Yetkililer can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını, hasar tespit çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.
0: Malatya 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Kentte kısa süreli panik yaşanırken 2 katlı bir evde kısmi hasar oluştu. AFAD verilerine göre merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin ardından Battalgazi ilçesi Göztepe mahallesi Elmalı sokaktaki 2 katlı müstakil evin duvarında kısmi göçük oluştu. Binadan kopan parçalar sokağa düşerken bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken hasar gören bina incelemeye alındı. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Malatya Valisi Seddar Yavuz ekiplerin saha taramalarına başladığını ve şu ana kadar olumsuz bir tespit ya da ihbarın bulunmadığını açıkladı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.
1: Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonu iki kamyona çarptı. Zincirleme kazada iki işçi hayatını kaybetti. Yol açma çalışması sırasında meydana gelen kazayla ilgili soruşturmalar başlatıldı.
0: Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni arızalanan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonu faciaya neden oldu. Zincirleme kazada iki işçi yaşamını yitirdi. Kaza Bağlum Mahallesi'nde yol açma çalışmaları sırasında meydana geldi. Ömer S. yönetimindeki hafriyat kamyonunun fren sistemi arızalandı. Kontrolden çıkan kamyon yokuş aşağı ilerleyerek önce Emre Ç.'nin kullandığı hafriyat kamyonuna ardından başka bir hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen sürücüler Ömer Sütçü ile Emre Çelik hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı.

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: 233 66 55, bu numarayı bir kenara yazın çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
9: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
10: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

büyüra, bir sebepsiz fırtına, kardeşidir umut aşkın.

0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldığı bir toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, yeni anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarının engellenmesi için eylem planı hazırladı. Buna göre trafik ışıklarında motosikletliler için bekleme alanı, kontrollü şerit paylaşımı, modifikasyonlara engelleme ve sürücülere yönelik eğitimler yapılacak. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde bir başarı daha gerçekleşti. Makine ve kimya endüstrisi tarafından gerçekleştirilen Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi gerçekleştirilen testlerde tüm hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi. 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DAEŞ terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'yla 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada FETÖ'nün olaydaki rolünü ortaya koyabilecek yeni deliller dosyaya girdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, göç yönetimiyle ilgili ekonomik kalkınmayı aynı çatı altında buluşturan iş geliştirme ve işbirliği ofisini düzenlenen törenle hizmete açtı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Hedefimiz burada oluşturduğumuz modeli küresel ölçekte örnek gösterilen sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımına dönüştürmektir," dedi. Mersin'de jandarmayla MİT operasyon düzenledi. Operasyonda TKPML silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan bir şüpheli yakalanıp tutuklandı. Adreste yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde emniyet ekipleri park, kafe ve iş yerlerine yönelik asayiş uygulaması yaptı. Denetimlerde 163 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve 26 araç kontrol edildi. Mersin'in Mut ilçesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler iş yerini sardı. Çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımının 2026 Milletler Ligi final etabı kadrosu açıklandı. 2026 Milletler Ligi normal sezonunu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayarak finallere yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11'de Kanada ile karşılaşacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Beko Loder, Winch Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tars

0: Sus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Dedi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Yılların tecrübesi.

0: Ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
3: Aç. Gözlerini aç. Karanlıkta kaybolmadan, vakit çok geç olmadan kaç.

0: Reklam tanıtır.
1: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli

0: tıkla, ister uğra.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yatak, baza, başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak, baza, başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kalite

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık nokta donda.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilyası.

0: katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldığı bir toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, yeni anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarının engellenmesi için eylem planı.

0: planı hazırladı. Buna göre trafik ışıklarında motosikletliler için bekleme alanı, kontrollü şerit paylaşımı, modifikasyonlara engelleme ve sürücülere yönelik eğitimler yapılacak. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde bir başarı daha gerçekleşti. Makine ve kimya endüstrisi tarafından gerçekleştirilen Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi gerçekleştirilen testlerde tüm hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi. 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DAEŞ terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'yla 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada FETÖ'nün olaydaki rolünü ortaya koyabilecek yeni deliller dosyaya girdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, göç yönetimiyle ilgili ekonomik kalkınmayı aynı çatı altında buluşturan iş geliştirme ve işbirliği ofisini düzenlenen törenle hizmete açtı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Hedefimiz burada oluşturduğumuz modeli küresel ölçekte örnek gösterilen sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımına dönüştürmektir," dedi. Mersin'de jandarmayla MİT operasyon düzenledi. Operasyonda TKPML silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan bir şüpheli yakalanıp tutuklandı. Adreste yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde emniyet ekipleri park, kafe ve iş yerlerine yönelik asayiş uygulaması yaptı. Denetimlerde 163 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve 26 araç kontrol edildi. Mersin'in Mut ilçesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler iş yerini sardı. Çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımının 2026 Milletler Ligi final etabı kadrosu açıklandı. 2026 Milletler Ligi normal sezonunu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayarak finallere yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11'de Kanada ile karşılaşacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: San Radyo TV Haber Merkezi'nin hazırladığı İçel gündemini sunuyoruz. İyi akşamlar. CHP'de sular bir türlü durulmak bilmiyor. Cumhuriyet Halk Parti Sözcüsü Sarı, 8 ilimizde il başkanlarımız yönetimleriyle ve disiplin kurullarıyla beraber görevden alınmıştır açıklamasında bulundu.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı alınan kararları açıkladı.
2: Şimdi ben buradan sormak istiyorum. Kim butlancı? Mutlak butlan kararıyla zorunlu bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine gelen ve parti içinde bulunduğu bu cendereden çıkartmak yükümlülüğünde olan bizler mi butlancıyız? Yoksa yaptıkları iş ve eylemle buna neden olan, bunu yok sayan, süreci kötü yöneten arkadaşlar mı butlancı? Çok açık bir biçimde partinin başına bunu bela eden arkadaşlarımız butlancıdır arkadaşlar. Bizler butlancı değiliz. Biz bu hukuk sürecinin zorunluluğu olarak gelmiş ve partiyi içine düştüğü bu durumdan çıkartmak üzere görev almış insanlarız. Bir defa bunu kamuoyuna yeniden kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz. Buyurun Eylül ayının başından itibaren kongre süreçlerini başlatalım. Gelin yarışalım. Gelin bu bir siyasal süreç. Hep beraber bu kongrelerde yarışalım. Kongreleri yapalım. Bu arada da mahkeme, Yargıtay karar verdiğinde de kurultay yapılabilir hale gelir. Ondan sonra da kurultay yapalım. Parti içinde bulunduğu bu cendereden çıkartalım. Şimdi bizim tutumumuz ve yaklaşımımız bu iken arkadaşlar mahkemeye, mahkeme talebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanmasını daha uygun görüyor. Dolayısıyla butlancı olan bu arkadaşlarımız aynı zamanda kayyumcudur. Bu da yetmez. Bu arkadaşlar bölücüdür. Partide bu tavır bir çift başlılık yaratmıştır. Partide bir paralel yapılanma söz konusudur. Atanmış genel başkan, seçilmiş genel başkan. Atanmış MYK, seçilmiş MYK. Atanmış parti meclisi, seçilmiş parti meclisi. Atanmış sözcü, paralel sözcü. İl binalarında, ilçe binalarında tahribatlar.

0: Seçilmiş il başkanı, atanmış il başkanı dualitesi, ikiliği. Ne oldu arkadaşlar sonuçta? Parti ayrışıyor. Bu arkadaşlarımız bu eylem ve davranışlarıyla partiyi ayrıştırıyorlar.
1: Sarı MYK kararıyla Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il örgütlerinde yönetimlerin ve disiplin kurullarının görevden alındığını duyurdu.
0: Yine MYK'mızın ekseninde örgütle ilgili düzenlemeler vardı ve bir takım kararlar alındı. Ben şimdi bu kararları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli basın mensuplarım, 9 ilimizde il başkanımız yönetimleriyle beraber ve disiplin kurullarıyla beraber görevden alınmıştır. Bu illerimiz, özür dilerim, 8 il, 9 değil 8 il. Bu illerimiz bir Edirne merkez ilçesiyle beraber, iki Isparta yine merkez ilçesiyle beraber, üç Kastamonu yine merkez ilçesiyle beraber, Konya, Tokat merkez ilçeyle beraber, Zonguldak merkez ilçeyle beraber, Yalova merkez ilçeyle beraber ve Rize merkez ilçeyle beraber. Dolayısıyla 8 ilçede, 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. İki il başkanımızla ilgili de yine açıkladığım çerçevede o değerlendirmeler ışığında ihraç kesin tedbirle, yani kesin çıkartmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç yönünde karar almış bulunuyoruz. Bu Konya İl Başkanımız Necat Türktaş için ve Tokat İl Başkanımız Çağdaş Kurtgöz arkadaşımız için.
2: Evet, Türkiye özellikle ulaştırmada önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretilen yerli elektrikli tren setlerinin 22 Temmuz'dan itibaren yeni bir hatta hizmet vermeye başlayacağının altını çizdi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretilen milli elektrikli tren setlerinin 22 Temmuz'dan itibaren yeni bir hatta hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen milli elektrikli tren setlerinin ilk kez Adapazarı-Gebze bölgesel treni dışında Uzun Köprü Halkalı Uzun Köprü parkurunda yolcu taşıyacağını belirtti. 322 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye alanıyla toplam 324 yolcu kapasitesine sahip trenlerin saatte 160 kilometre işletme hızına ulaşabildiğini ifade eden Uraloğlu, yolculara daha modern, güvenli ve konforlu ulaşım sunulacağını söyledi. 2023 yılından bu yana hizmet veren milli elektrikli tren setlerinin bugüne kadar 11.551 sefer gerçekleştirdiğini belirten Uraloğlu, trenlerin 1.122.000 kilometreden fazla yol kat ederek 2.634.363 yolcu taşıdığını açıkladı. Milli elektrikli tren setleri 22 Temmuz'dan itibaren Uzun Köprü Halkalı Uzun Köprü hattında düzenli seferlerine başlayacak.
2: Evet, uzun yıllardır Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yeni yeni sayfalar açılıyor. Evet, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili pek çok senaryo konuşulmuştu. Ve bugüne kadar bir türlü söz konusu dosya net bir şekilde açılarak kamuoyu tatmin edilememişti. Ama şimdi tekrar Muhsin Yazıcıoğlu dosyası tozlu raflardan indirildi. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 27 şüphelinin 19'u tutuklandı. 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
1: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetti.

0: Bir helikopter kazasına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 27 şüpheliden 19'u tutuklandı, 8'i hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken şüpheliler hakkında tasarlayarak kasten öldürmeyle ilgili suçlamalar yöneltiliyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve şarjör ele geçirildi. Adalet Bakanlığı soruşturmanın maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
1: Açar gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55.
10: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin

0: radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: İçer gündeme devam ediyor.
2: Olay Ankara'nın Sincan ilçesi Selçuklu mahallesindeki bir parkta meydana geldi. Çocuklar arasında kavga çıktı. Durumu öğrenen ailelerin de parka gelmesiyle olay büyük bir kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
3: Evet, çocukların kavgasına müdahale ederek çocukları ayırıp barıştırmaları aileler için çok daha etik bir yaklaşım olur idi. Böyle mi çocuklarınıza örnek olacaksınız? Evet. Şimdi Mersin'den bir haberimiz var. Mersin'de narkotik ekiplerin düzenlediği operasyonda 155.568 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
2: Mersin'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 155.568 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
4: Kolilerin içerisinde CRK 300 mg ibareli sentetik ecza maddesi.
2: Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Toroslar ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 6 koli ve 1 poşet içerisinde toplam 155.568 uyuşturucu hap bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
4: Aynı şekilde geri kalan 300 miligram zararlı.
3: Evet seyirciler, böylesini de belki de ilk kez duyacaksınız. Çarşaf giyerek kimliğini gizleyen şüpheli Adana'da bir iş yerine kurşun yağdırdı.
2: Çarşaf giyerek kimliğini gizleyen şüpheli Adana'da bir iş yerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliğini gizlemek amacıyla çarşaf giyen şüpheli bir iş yerine tabancayla peş peşe ateş açtı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
3: Evet, yaşlı kadının acı çığlıkları yürek parçaladı. Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki yaya, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen eşinin gözyaşları yürek burktu.
2: Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki yaya motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza Toroslar ilçesi Akbelen mahallesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Ş'ye motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan Ş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada motosiklet sürücüsü de hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine giden Ramazan Şeyh'in eşi, eşini yaralı halde görünce sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Çevredeki vatandaşlar

0: ve sağlık ekipleri yaşlı kadını sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: Evet, trafik kurallarına uyma noktasında maalesef bir türlü bunu başaramıyoruz ve gelinen noktada Türkiye'de kazaların meydana gelmesini engelleyemiyoruz ve biz de buradan sizlere bu tip acıklı görüntüleri aktarmak zorunda kalıyoruz. Yine Mersin'deyiz. Yine trafik. Trafiği tehlikeye düşürdü. 260 bin TL ceza yedi. Mersin'de yol verme tartışması trafikte tehlikeli anlara sahne oldu. Araç kamerasına yansıyan görüntülerin ardından sürücüye burada dikkat, öyle çıkıp kavga etmek, işte tepki göstermek, bunlar orada kalmıyor. 261 bin lira trafik cezası kesildi.
0: Mersin'de yol verme tartışması trafikte tehlikeli anlara sahne oldu. Araç kamerasına yansıyan görüntülerin ardından sürücüye 261 bin lira trafik cezası kesildi. Olay Mezitli ilçesi Kelveli Caddesi'nde meydana geldi. Yol verme tartışması sırasında bir sürücünün trafiği tehlikeye düşüren hareketleri araç kamerasınca kaydedildi. Görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri aracı kullanan kişinin RM olduğunu, otomobilin ise eşine ait olduğunu belirledi. Yapılan işlemlerde sürücü ve araç sahibine toplam 261 bin lira, diğer araç sürücüsü SÜ'ye ise 2719 lira trafik cezası uygulandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
1: Tuz kokar mı? Evet, kokar. Devlet kurumlarının, belediyelerin araçları sık sık muayene edilmeli, kontrol edilmeli, arızaları tespit edilip tamiratı yapıldıktan sonra trafiğe çıkmalı. Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni arızalanan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait harfiyat kamyonu faciaya neden oldu. Zincirleme kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
0: Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni arızalanan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait harfiyat kamyonu faciaya neden oldu. Zincirleme kazada iki işçi yaşamını yitirdi. Kaza Bağlum Mahallesi'nde yol açma çalışmaları sırasında meydana geldi. Ömer S. yönetimindeki hafriyat kamyonunun fren sistemi arızalandı. Kontrolden çıkan kamyon yokuş aşağı ilerleyerek önce Emre Ç.'nin kullandığı hafriyat kamyonuna, ardından başka bir hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen sürücüler Ömer Sütçü ile Emre Çelik hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Mersin'in Mut ilçesinde korku dolu bir panik yaşandı. Otluk alanda çıkan yangın evlerin dibine kadar ulaştı. İtfaiye ekipleri işte yangının büyümesine engel olarak belki de büyük bir facianın önüne geçti.
0: Mersin'in Mut ilçesinde evlerin hemen yanında çıkan otluk alan yangını mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Grup Amirliği ile Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında alevler ekiplerin zamanında müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın kısa sürede söndürülürken çıkış nedeni

0: Nin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Evet, yasa dışı bahis çeteleri akıllanmıyor. Onca operasyon, devasa miktarlardaki paralara el koymalar ve tutuklamalar fakat devam ediyor. Şimdiki adresimiz Gaziantep. Gaziantep merkezli 45 ilde yasa dışı bahis şebekelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 236 kişi yakalandı. Şüphelilerin 171'i tutuklandı.
0: Gaziantep merkezli 45 ilde yasa dışı bahis şebekelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 236 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 171'i tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmada şüphelilerin yurt dışı merkezli yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, bayilik dağıttıkları ve bu sitelere IBAN temin ederek organize şekilde faaliyet yürüttükleri belirlendi. MASAK'tan alınan hesap hareketlerinin yapay zeka destekli veri analiz programıyla incelenmesi sonucu toplam 330 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar 293 milyon 213 bin liralık 3 milyon 127 bin 307 işlem gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 330 şüpheliye yönelik operasyonda 236 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken 67'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 171 şüpheli ise tutuklandı.
1: Evet, Mersin'deyiz. Mersin Toptancılar Hal Kompleksi'nde yangın çıktı. Adeta yürekler ağızlara geldi ama itfaiyenin ummalı çalışmaları neticesinde yangın büyümeden söndürüldü.
0: Mersin Toptancılar Hal Kompleksi'nde çatı tadilatı sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın Akdeniz ilçesindeki Toptancılar Hal Kompleksi'nde sebze ve meyve sevkiyatı yapan bir işletmeye ait plastik sandık ve tahta paletlerin bulunduğu depoda meydana geldi. Çatı tadilatı sırasında yapılan kaynak çalışması esnasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken depo kullanılamaz hale geldi.
1: Aman dikkat! Havalar sıcak. Yangın çıkma olasılığı yüksek. Öte yandan denize ya da o kanallara giren çocuklar boğulma tehlikesiyle karşı karşıya. Mahalle sakinleri bir önlem alabilmek için çok kafa patlattılar ve sonunda bir can kurtaran tutarak çocukların can güvenliğini sağlamaya çalıştılar. Şimdi Adana'dayız. Adana'da kavurucu sıcaklarla birlikte sulama kanallarındaki tehlikeli serinlik arayışı yeniden başladı. Hava sıcaklığının 37 hissedilen sıcaklığın 42 derecenin üzerine çıktığı Adana'da çocuklar serinlemek için sulama kanallarına girerek hayatlarını riske atıyorlar. Her yıl yaşanan boğulma vakalarının ardından Seyhan ilçesindeki Ziya Paşa mahallesinde gençlerden oluşan gönüllü bir ekip kanal çevresinde nöbet tutmaya başladılar. Can kurtaran ekibi özellikle yüzme bilmeyen çocukları sudan çıkartarak olası faciaların önüne geçmeye çalışıyor.
0: Adana'da kavurucu sıcaklar

0: Birlikte sulama kanallarındaki tehlikeli serinlik arayışı yeniden başladı. Hava sıcaklığının 37, hissedilen sıcaklığın ise 42 derecenin üzerine çıktığı kentte çocuklar serinlemek için sulama kanallarına girerek hayatlarını riske atıyor. Her yıl yaşanan boğulma vakalarının ardından Seyhan ilçesindeki Ziya Paşa mahallesinde gençlerden oluşan gönüllü bir ekip kanal çevresinde nöbet tutmaya başladı. Can kurtaran ekibi özellikle yüzme bilmeyen çocukları sudan çıkararak olası faciaların önüne geçmeye çalışıyor.
1: Açılın lan sular! Sular sular! Çıkın! Alayım da bana da alacağım! Çıkın lan! Çıkın lan! Gelsin lan! Ananız babanı nerede? Çıkın lan buradan! Tut!
2: Kardeşim lan! Kardeşim daha girmeyin tamam mı? Bak şu an akıllı boğulur.
3: Vallahi şu kardeşimizden, bu kardeşimiz sağ olsun günde hiç olsa 2-3 kişiyi burada kurtarıyor. Sağ olsunlar mahallenin çocuklarını, yüzme bilmeyenler geliyor atlıyor. Bak bu sene zaten rekor kırdı. Diyebilirim 25-30 tane ailenin evine ateş düştü, suda boğuldu. Yazık günah. Bu çocuklara günlük dönerlerini bile ben yolluyorum. Sırf buraya sahip çıksınlar, çocukları korusunlar diye. Bu kadar elimizden gelen şeyleri yapıyoruz ama yine anlamıyorlar. Yani her gün fix 2 saat burayı kolluyorum. Bir şey olmasın, aman çocuklara şey olmasın. Geliyorum sağ olsun bunları kolluyorum. Bir şey ihtiyacınız var mı, şey var mı? Dört gözden burayı bekletiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olsunlar. Kaç kişi kurtardın bu sene?
4: Vallahi 5 olmuştur abi ya.
3: Bak sen?
5: 3 Suriyeli, 2 Türk kurtardın.
3: Bak. Daha biz ne diyelim? O da sadece burada. Düşün burası abi. 20 kilometre. 50 kilometre.
0: Mahalle sakinleri ailelere çocuklarını sulama kanallarından uzak tutmaları çağrısında bulunurken bugüne kadar çok sayıda çocuğun boğulmaktan kurtarıldığını belirtti.
6: Ya gençlerimize sahip çıkıyoruz. Boğulanlar oluyor. Arkalarından atlıyoruz mesela. Yani girmemelerini istiyoruz biz de. Yani çok söylüyoruz bunu girmeyin falan uyarıyoruz. Ama sürekli giriyorlar. Yapacak bir şey yok. Havalar sıcak Adana'da. Yani
7: böyle bir çözüm mü buldunuz?
6: Ya biz de böyle kendi bünyemizi kurduk. Yani burada kendimiz hem aktivite yapıyoruz hem de çocuklara sahip çıkıyoruz burada.
7: Bu sene kaç kişiyi kurtardın?
6: Bu sene 5 kişiyi kurtardım. 2 gün önce de birisini kurtardım, bir kardeşimizi. İmdat dedi, battı zaten. Atladım arkasına, çıkarttım.
8: Girmeyip de ne yapacağız? Sıcaktan yanıyoruz. Ta en yakın Avur Yüreğir Belediyesi'nde. Orada da saati 200-300 lira. Biz nereden para bulacağız da gireceğiz abi? Başkan gerektikçe bize para veriyor, gidek yüzek burada yüzmeyek diye. Ama kurtarmıyor işte abi. Biz de geliyoruz kendi imkanlarımızla, burada serinliyoruz.
1: Açılın lan sular! Çıkın sular! Çıkın! Alayım da bana da alacağım! Çıkın lan! Çıkın lan! Gelsin lan!
9: Şimdi de sizi Hatay'a götürüyoruz. Bu kadar da olmaz dedirten bir haberle karşınızdayız. Bir çevre felaketi. İnanılır gibi değil. Hatay'ın Antakya ilçesinde bir zamanlar suyunun içine bilindiği ve çocukların yüzdüğü Beyazçay Deresi yıllar içinde kirlilik ve kötü koku nedeniyle artık maalesef o eski güzelliğinden ve temizliğinden eser kalmadı. Mahalle sakinleri çözüm bekliyor.
0: Hatay'ın Antakya ilçesinde bir dönem suyunun içilebildiği ve çocukların yüzdüğü Beyazçay Deresi yıllar içinde kirlilik ve kötü kokuyla anılmaya başladı. Mahalle sakinleri çözüm bekliyor.
10: 20 yıl önce burası Beyazçay adı. Bunun adı

0: beyaz çaydır. Suyu içilir. Çocuklar yüzer. Çok temizdi. Bulanık bile bulaşık yıkanırdı. Ama bu fabrikalar kurulduktan sonra, kanalizasyon akıttıktan sonra bu hale geldi. Yılanlar bile yaşamıyor. Toplumsal sağlığı için fevkalade tehlikeli. Yani kokusu iğrenç. Yetkililerden tek isteğimiz acil bir çözüm.
1: Antakya ilçesine bağlı Boşin mahallesinden geçen dereye vatandaşların iddiasına göre çevredeki fabrikalardan bırakılan atık sular nedeniyle çevre kirliliği oluştu. Dere yatağında çöp birikintileri oluşurken kötü koku mahallede yaşamı olumsuz etkiliyor. Mahalle sakinleri koku nedeniyle geceleri uyumakta zorlandıklarını, pencerelerini açamadıklarını ve zaman zaman maske kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti. Vatandaşlar kirliliğin toplum sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.
0: Fabrikalar kurulduktan sonra bütün pis atıklarını bu dereye aktarıyorlar. Kokusundan geçilmiyor. Fabrikacılar filtre yapsa bu millet o kokuyu çekmeyecek.
1: Bölge halkı Beyaz Çay Deresi'nin temizlenmesi ve ıslah edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
2: Yetkililer de lütfen Allah için, bizim için değil, hayır biz vatandaş olarak yine bize vazgeçsinler. Allah için bu çözüm yapsınlar.
1: Derenin durumuna ilişkin çözüm beklentisi sürüyor.
3: Evet, Mersin'de geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketi bu kez göçmen kuşlarını vurdu.
1: Mersin'in Mezitli ilçesinde geçen kış yaşanan sel felaketinin ardından Babil Deresi çevresindeki doğal yaşam alanlarının zarar görmesi bölgedeki kuş popülasyonunu olumsuz etkiledi. Mahalle sakinleri ördek, kaz ve göçmen kuşlar için güvenli yuvalama alanları oluşturulmasını istedi.
4: Sayıları 200-250'yi bulan ördekler ve kazlar vardı. Yeşilbaş ördekleri de dahildi. Ve arada sırada buraya flamingolar, balıkçılar ve sakarmekeler de geliyordu. Burada birkaç ay kalıp gidiyorlardı.
1: Sel nedeniyle dere kenarındaki sazlık ve doğal örtünün büyük ölçüde yok olduğunu belirten vatandaşlar, kuşların barınma ve üreme alanlarını kaybettiğini, yumurtaların zarar gördüğünü ve kuş sayısında ciddi azalma yaşandığını ifade etti.
3: Sınırlarımızın ötesine uzanıyoruz. Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'da şiddetli fırtına, bir ölü, üç yaralı.
1: Almanya'da 3 gündür etkili olan şiddetli fırtına, dolu ve sağanak yağış can aldı. Baden-Württemberg eyaletinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ikisi çocuk, 3 kişi de yaralandı. Karlsruhe'de çok sayıda ağaç devrilirken yollar su altında kaldı. Yetkililer 250'den fazla acil yardım ihbarı üzerine kent genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Evleri ve iş yerlerini su basarken yıldırım düşmesi, devrilen ağaçlar ve trafik kazaları nedeniyle maddi hasar oluştu. Alman Meteoroloji Dairesi ülkenin kuzeyi ve doğusu için şiddetli yağış, dolu ve saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgar uyarısında bulundu. Thüringen ve Bavyera eyaletlerindeki 10 bölge içinse kırmızı alarm ilan edilirken olumsuz hava koşullarına karşı uyarılar sürüyor.
3: Şimdi de Orta Doğu'ya gidiyoruz. Erbil ve Süleymaniye'de mühimmat depolarında patlama meydana geldi. Yangın çıktı. İran'ın saldırısından şüphe duyuluyor.
1: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de Süleymaniye'de bulunan mühimmat depolarında peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından tesislerde yangın çıktı. Iraklı kaynaklara göre Erbil ve Süleymaniye'deki askeri tesislerde toplam 5 patlama yaşandı. Süleymaniye yakınlarındaki Taşlıca köyünde bulunan bir tesisinde saldırılarda hedef alındığı, patlamada mühimmat ve teçhizatın zarar gördüğü bildirildi.

0: Haberlerde yangının Irak Kürt bölgesel yönetimindeki ayrılıkçı gruplara ait silah depolarında çıktığı öne sürüldü. Saldırıların sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Sam Radyo TV haber merkezinin hazırladığı İçel gündemini sunduk. İyi akşamlar.
3: İçel gündemi sona erdi.
4: Reklam kazandırır.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
7: SML Restorant ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo,

0: araştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldığı bir toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, yeni anayasa değişikliği ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarının engellenmesi için eylem planı hazırladı. Buna göre trafik ışıklarında motosikletliler için bekleme alanı, kontrollü şerit paylaşımı, modifikasyonlara engelleme ve sürücülere yönelik eğitimler yapılacak. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde bir başarı daha gerçekleşti. Makine ve kimya endüstrisi tarafından gerçekleştirilen Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi gerçekleştirilen testlerde tüm hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi. 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DAEŞ terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'yla 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada FETÖ'nün olaydaki rolünü ortaya koyabilecek yeni deliller dosyaya girdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, göç yönetimiyle ilgili ekonomik kalkınmayı aynı çatı altında buluşturan İş Geliştirme ve İşbirliği Ofisi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Hedefimiz burada oluşturduğumuz modeli küresel ölçekte örnek gösterilen sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımına dönüştürmektir," dedi. Mersin'de jandarmayla MİT operasyon düzenledi. Operasyonda TKPML silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan bir şüpheli yakalanıp tutuklandı. Adreste yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde emniyet ekipleri park, kafe ve iş yerlerine yönelik asayiş uygulaması yaptı. Denetimlerde 163 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve 26 araç kontrol edildi. Mersin'in Mut ilçesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler iş yerini sardı.

Çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımının 2026 Milletler Ligi final etabı kadrosu açıklandı. 2026 Milletler Ligi normal sezonunu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayarak finallere yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11'de Kanada ile karşılaşacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyon

Telefonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Siz mobilyanızı hayal edin.

0: biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi.

0: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: ASML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: ASML Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da.

0: sayenizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15

0: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağım. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta